Yes, kimagi gele gitu bwana na machezo na to ni gitoreti cha kianane. Kimagi gabisa gele gitu royu. Kimagi gele gitu royu. Kimagi gabisa gele gitu royu. Na machezo na to ni gitoreti cha kianane. Kimagi gele gitu royu. Yes, I kyoto ke target ke tshit kuna tur bay MFM. Gimete dan gabisa. Exercise kyoto ke target ba MFM bwana. Ehe. All right.